yollarda sikrizdira Harari vakit tertizdirda Rokzazı sabariyem gotsam sitamame Kıvran rostlar kopilazı nazli gamberom Açtindo Metel sakhlo sütyum tregelevi Rom metelar da poetki Da simlerizm tebi Rostak ve barah da ugune sentan çevikleri Cevras rost Harukukla Pare aste Flash